0: sabrettik. Gelmeyen mutluluk sevinç utansın. Gelmeyen mutluluk sevinç utansın. Bilemiyorum artık ne olur sonumuz. Acı ayrılık kahır dolu yolumuz. Belki ölünce mutlu oluruz. Belki ölünce mutlu oluruz. Bekletip gelmeyen sevinç utansın. Bekletip gelmeyen sevinç utansın.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Oğuz Efendi.
1: Haberin gelmiyor, gittin gidelim. Gülen gözlerimin dinliyor seni. Haberin gelmiyor, gittin gidelim.

ben şu gönlüme zincir vurdular. Feryatlar içinde yalnız koydular. Seven şu gönlüme zincir vurdular.

Bugün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince

adamla can eriği ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı. Kalem alıp da koşardım ya sana babam.

Kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula

bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani.

bir çıkmaza düştüm senin yüzünden. Kanlı yaşlar akar oldu benim gözümden. Aramam ismini yar senin her sözünden. Görün evim,

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Ülper Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

Efendim, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 10 Ağustos 2026 Pazartesi sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri, gündeme dair önemli haberleri aktaracağız. İran devlet medyası sağlık durumuna ilişkin endişe verici haberlerin ardından ülkenin dini lideri Müçteba Hamane'ye ait yeni görüntüleri paylaştı. Müçteba Hamane'in çevresinde toplanan insanlara konuşma yaptığı görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı deniliyor değerli dinleyenler. Peşine takıldı, ısrarla aynı teklifte bulundu. Yabancı turist Taksim'de canlı yayında tacize uğradı deniliyor. Netanyahu Amerika'nın planını reddetti. Detaylara hemen bakalım. Amerika'nın girişimleriyle imzalanan Gazze Barış Planı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun muhalefetiyle çökmenin eşiğine geldi. Netanyahu, Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması sağlanana kadar İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmeyeceğini açıklayarak Amerika'nın barış planını kabul etmedi. Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada 15 maddelik belgeyi kabul etmediklerini ve gerçek bir silahsızlanma süreci talep ettiklerini duyurdu. Diğer yandan İsrail hükümetinin Refah'ın doğusunda yeniden inşa çalışmalarına gizlice onay verdiği iddia ediliyor değerli dinleyenler.

0: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Şimdi dış politikada çok uzman bir ekip Türkiye'nin diplomasi trafiğini sürdürüyor. En tepede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var ve daha sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geliyor. Neredeyse kusursuz bir satranç oyuncusu gibi oldukça yerinde ve zamanında hamleler yapılıyor Türkiye tarafından. Bu da Türkiye'nin özellikle güvenlik ve jeopolitik konumunu daha da belirginleştiriyor bölgede. Türkiye kara toprakları kadar deniz yetki alanlarını da genişletme ve bölgede söz sahibi olma iradesini sürdürüyor. Özellikle Türkiye'nin Kıbrıs konusunda çok ama çok net bir tutumu var. Bu da sadece Birleşmiş Milletler gözetiminde iki devletli çözüm önerisinden geçiyor. Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki kararlı tutumu ve adadaki Türk varlığının güvencesi olan askeri gücünün istikrarı korumadaki kritik rolünü vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında. Bakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maruz kaldığı haksız izolasyona karşı enerji ve su gibi alanlarda ortak işbirliği projelerinin uluslararası topluma yeni bir çözüm alternatifi olarak sunulduğunu belirtti. Bakan Fidan'ın önemli açıklamalarını dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz birinci sayfa programına değerli dinleyenler.
1: Biz 1960'taki Kıbrıs'ı tanıdık. Garantör devlettik. İki toplumun eşit yönetimine dayalan bir Kıbrıs vardı. Daha sonra Rumlar dediler ki biz Türklerin yönetimde olmasını istemiyoruz. İlk önce Türkleri yönetimden atmakla işe başladılar. En sonunda 74'e gelince Kıbrıs Yunanistan'daki askeri junta, biliyorsunuz 74 yazında da Kıbrıs'ta bir junta yaptı ve adayı Yunanistan'a bağlama hususu çıktı. Bırakın 60'taki Kıbrıs'ın ortadan kalkıyor olması, Kıbrıs tamamıyla ortadan kalkıyordu. Bunun için uluslararası toplum uyurken Türkiye hem Kıbrıs'taki Türklerin haklarını korumak hem de Kıbrıs'ın Kıbrıs olarak kalmasını, bakın bu da önemli nokta, sağlamak için harekete girişti. Çok uzun bir konu, sadece iki şekilde nerede yoğunlaşıyoruz. Birincisi, bu türden bize çözüm teklifleri geldiği zaman biz kimden geldiğine bakıyoruz. Birleşmiş Milletler'den geliyorsa, Sayın Guterres'ten bir şey geliyorsa biz bunu dinliyoruz. İkincisi, Kıbrıs Türklerini içine alan her türlü diyalog ortamını biz destekliyoruz. Çünkü Kıbrıs Türklerinin durduğu yerin iyi anlaşılması lazım. Niye devlet kurduğunu, niye devlet kurma dışında başka bir çarelerinin olmadığını ama bu kurulan devletin uğradığı izolasyonun ne kadar haksız bir izolasyon olduğunu, Türklerin sahip olduğu imkan diğerlerine nazaran daha kısıtlı. Bunun aşılması gerekiyor. Onun için ama biz ne yapıyoruz buna mukabil? Biz de Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz. Yani sen Kıbrıs'ın Türk'ün hakkını tanımazsan ben de seni devlet varlığını tanımam. Çünkü sen 1960'taki kurulan devlet değilsin. Bunu herkes biliyor. Türk birliklerinin orada olması statükoyu hiç değiştirmedi. 50 yıldır statüko aynı. Bu şunu demek, yani orada adadaki istikrar, barış tek bir sebepten dolayı oluyor. Türk askerinin adada var olmasından dolayı. Rumlar da şunun önüne geçemezsiniz. Öyle bir şey var ki, yani adanın tamamı bana ait diyor. Şimdi sen elindeki bu ezici imkanları Türklere karşı kullanırsan kim Türk'ün yardımına gelecek? Yine biz gideceğiz. Dolayısıyla bunun kalıcı bir çözüme bağlanmadığı bir yerde, şartların aynı şekilde durduğu bir yerde bunun da değişmesini denklemde bekleyemezsiniz, değişmez de.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmada 34 şüphelinin tespit edildiğini ve bu kişilerden 9'unun tutuklandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları var ve Adalet Bakanlığı tarafından da sosyal medyadan paylaşılan bir paylaşım var. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın takibinde ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları tüm yönleriyle araştırılıyor ifadelerini kullanılmış ve konuyla ilgili bir grafiğe de yer verilmiş değerli dinleyenler. 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 18 ilde meydana gelen ve adli işlem yapılan orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmaların titizlikle yürütüldüğü, gözaltına alınan kişilerden 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığı, 14 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilmiş değerli dinleyenler.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 613 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında. AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün saat 15.06'da meydana gelen depremin derinliği 11.42 olarak açıklanmış değerli dinleyenler. YÖK'ten öğrenci affı açıklaması deniliyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yükseköğretimde öğrenci affı düzenlemesinin detayları açıklandı. YÖK her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen ve kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden üniversite yolunun açıldığını duyurdu. Başvuru için 4 ay süre tanınan düzenleme kapsamında eğitime dönecek öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında ders başı yapabilecek deniliyor. Bir başka haberimizdi değerli dinleyenler. İtalyanlar duyurdu dev teklif deniliyor. Sıcaklıklara sağanak molası başpehlivana dehşeti yaşattılar. Saldırının nedeni ortaya çıktı denilmiş, detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Efendim, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen yağlı güreş organizasyonuna katılmak üzere yola çıkan başpehlivan Serhat Elvan'ın kendisini takip ettiğini öne sürdüğü eski başpehlivan Şaban Ye ve yeğenleri tarafından akaryakıt istasyonunda darp edildiği iddia edilmişti ve o görüntülere yer verilmiş, kamera görüntülerine yer verilmiş, Vezirköprü'deki güreşlere birinci olmak için geldiğini ama şiddet gördüğünü ifade eden Elvan, "Burada lig güreşi yapıyoruz, benim için gerçekten çok önemli bir güreşti. Puan topluyoruz ve kendimizi iyi hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Olaydan sonra Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne gittiğini, oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi olduğunu dile getirdi. Diğer yandan şikayet sonrası şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin alındığı, ardından serbest bırakıldığı öğrenilmiş değerli dinleyenler. Edirne'de anız yangını ormana sıçradı. Edirne'nin Meriç ilçesinde başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısmen söndürüldü. Söndürülen bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtelim. Bu bölgede yangın riskinin devam ettiğini de aktaralım değerli dinleyenler. MotoGP'nin İngiltere'deki 12. etabını Raul Fernandez kazandı. Fernandez 39 dakika 45.930 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak etabı ilk sırada tamamladı deniliyor. Prima Pramac Yamaha takımının pilotu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 15. sırada tamamladı deniliyor değerli dinleyenler. Ve sezonun 13. etabının Aragon Grand Prix'sinin 30 Ağustos'ta koşulacağını hatırlatalım.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, kulübün SGK ve vergi borçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi amacıyla 210 milyon lira değerindeki gayrimenkulünü teminat gösterdi. Acil finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve nakit akışının güçlendirilmesi için de 120 milyon lira destek verdiğini açıkladı. Kocaeli Spor Kulübü'ne Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul değerli dinleyenler. Mart ayında İran'ın dini lideri olarak göreve getirilen Müçteba Hamane'in aylardır kamuoyu önünde görülmemesi sağlık durumuna ilişkin iddiaları ortaya çıkarmıştı. Hamane'in öldüğü yönünde de iddialar vardı. İranlı bir yetkili Hamane'in halk arasında ve askeri komutanlarla yaptığı görüşmelere ait görüntülerin ilerleyen günlerde yayınlanacağını açıkladı ve bu görüntüler yayınlandı. Hamane'in bir konuşma yaptığı görüntüleri dünya basınında geniş yankı buldu deniliyor. Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişinin yaralandığı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları var. AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki 3.5 büyüklüğündeki depremi duyurmuş. Zonguldak'ta acı olay deniliyor. TFF hakemi boğularak hayatını kaybetti. Zonguldak'ta denize girişler yasaklandığı esnada plajda olan eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin hastanede hayatını kaybetti deniliyor. Trabzonspor, Salah için hazırladığı video sosyal medyada ilgi gördü denilmiş. Galatasaray Çorum Futbol Kulübü hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirmiş değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Yavaş çerçeve yasa sessizliğini bozdu deniliyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi beklenen çerçeve yasaya dair uzun bir açıklama yaptı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Kapalı kapılar ardındaki mutabakatlar değil, milletin önünde kurulmuş büyük bir toplumsal mutabakattır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangını ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Gürlek şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını duyurmuş. Yeni Parti kaynakları yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya teklif muhalefetle görüşülerek hazırlanmadığını, teklifi incelemek için kısa bir zaman verildiği ve teklifin eksiklikler olduğu için imza verilmeyeceğini duyurmuş bir başka haberimizdi. Tabii bu bir iddia. Bakalım teklifle ilgili yeni partinin tavrı ne olacak? Hukukçulardan çerçeve yasaya tepki deniliyor. Bu yasa bir başlangıçtır. Kandil'den çerçeve yasa teklifine yönelik ilk açıklama denilmiş. İyi Parti'den çerçeve yasa teklifine muhalefet şerhi, teklifin tümü bir ihanet metnidir ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 el

0: Kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına yaklaşıyoruz değerli dinleyenler. Bir iddia var. Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'de önemli bir geliri kasasına koyacak deniliyor. Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor Real Madrid'de. Arda Güler hazırlık maçlarında gösterdiği performansa da dikkat çekiyor. Milli futbolcu son oynanan karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. İspanyol basını da Arda'dan övgüyle bahsetti. Hazırlıklara devam eden Real Madrid'de Arda Güler'le ilgili transfer iddiaları da gündeme geliyor. İspanyol ekibine imza attıktan sonra ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Arda Güler için yeni bir iddia gündeme getirildi. Paris Saint-Germain Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon euroluk ilk teklifini yaptı. Paris Saint-Germain'in 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve bu yaz önemli bir yatırım yapmaya hazır oldukları da vurgulanmış. Tabii ki bu bir iddia. Bakalım önümüzdeki günlerde böyle bir şey gerçekleşecek mi? Merakla bekliyoruz değerli dinleyenler. Selahattin Demirtaş'tan çerçeve yasa mesajı deniliyor. Selahattin Demirtaş çerçeve yasa görüşmeleri öncesi genel kurula mesaj iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Demirtaş sürecin ayrışma hedefi taşımadığını ve demokrasi reformlarıyla desteklenmesi gerektiğini belirtmiş değerli dinleyenler.

Bu bölümümüzde haber turumuzu noktalayacağız. Yeni haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri bir kez daha sizlere aktaralım değerli dinleyenler. Edirne'de anız yangını ormana sıçradı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor denilmiş. Filenin sultanlarından muhteşem prova deniliyor. Fransa karşısında 3-1'lik galibiyet denilmiş. İran'da Müşteba Hamaney nerede tartışmasına görüntülerle yanıt verildi. 2026 YÖKDİL 2 soru ve cevapları erişime açıldı deniliyor. Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti denilmiş. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanal medya platformlarında yürütülen oyuna gelme hashtag'ıyla, kampanyayla sanal kumar ve bahis faaliyetlerinin oluşturduğu risklere dikkat çekiliyor. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi başlatılmış İletişim Başkanlığı tarafından. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek bir evladımızı dahi karanlığa bırakmayacağız ifadelerini kullanmış. Trabzonspor transferde atağa kalktı. Bordo Maviller, Muhammed Salah'ın ardından bir dünya yıldızının transferine de daha mutlu sona yaklaştı deniliyor. Trabzonspor, Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından El Hilal'de forma giyen yıldız santrafor Darwin Nunez'in transferinde mutlu sona ulaştı. Taraflar arasında prensip anlaşması sağlandı deniliyor. Bir başka transfer iddiası tabi Muhammed Salah'ın gelmesiyle birlikte Darwin Nunez'in de gelmesi Trabzonspor'a epey bir güç katacak gibi gözüküyor.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Yüksek sıcaklık ve nemin bunalttığı özellikle İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtiliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu olması değerlendiriliyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. 5 ile uyarı denilmiş. Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarın eseceği ve bu nedenle bu bölgede başta balıkçılar olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş değerli dinleyenler. 10 Ağustos 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 11 Ağustos Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. ÇEDAŞ, Yozgat'ın Çekerek, Saraykent ve Sorgun ilçelerine bağlı köylerde 10-11 Ağustos 2026 tarihlerinde şebeke ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapacak. AFAD, Tokat Sulusaray depreminden etkilenen Yozgat Kadışehri'nde evini yapana yardım projesiyle 39 konut ve 6 ahırı tamamladı. İnşaatlar hızla sürüyor. Vatandaşlara 20 yıl vadeli faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Yozgat Valiliği artan sıcaklıklarla orman yangını riskine dikkati çekerek vatandaşları sigara izmariti ve cam şişelerini ormanda bırakmamaları, çöplerini atmamaları için uyardı ve tedbir çağrısı yaptı. TBMM Genel Kurulu şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri kabul ederek aylıkları asgari ücretin altında kalmayacak şekilde artırdı. Bakım ödemeleri ve terörle mücadelede yaralananların aylıkları da yükseltildi. 77 yaşındaki S.Y. oğluyla telefonda başlayan tartışmayı gençlerle kavga haline dönüştürüp Hocalar ilçesinde av tüfeğiyle U.Y. ve M.Ç.Ş.'yi öldürdü. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 72 kuruştan, gram altınsa 6.694 lira 89 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe, Lukaku transferinde Napoli ile görüşmeleri ilerleterek Belçikalı golcüyle anlaşmaya vardı. Sözleşmede detaylar netleşiyor. Diego Maradona'nın masörü Nicolas Taffarel, ölümünden önce sağlık durumunun kötüleştiğini, doktorun müdahale etmediğini mahkemede anlattı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Hafif yağmur beklentisi var. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak ve hafif yağmur görülecek. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Hafif yağmur yağması bekleniyor. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık kalacak. En yüksek sıcaklık 20 derece ölçülecek. Hafif yağmur görülecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

Ağustos 2026 günlerden pazar ertesi 09.05 Türkiye'nin saatleri. Keyifli güzel bir gün, güzel bir hafta olsun. Bol kazançlı, sağlık, sıhhat, afiyetli olsun. Huzurlu, bereketli olsun efendim. 09.05 Türkiye'nin saatleri, 12'ye kadar beraberiz. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Erdicim Alışveriş Merkezi eşliğinde.

0: önümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Cumartesi günü yazanlar olmuş. Cumartesi yok yayın arkadaşlar. Hafta içi her gün sizlerle. Görmedim anne. Görmedim anne.
1: Şoför.

0: Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Dilerseniz yazılı isteklerinizle, dilerseniz sesli mesajlarımızla, video kayıtlarımızla, WhatsApp'ın tüm özellikleriyle programa dahil olabilirsiniz. Arama hariç sevgili dostlar. 0530 034 66 66.
1: Yine Umut Zekeriye burada. Nalan Hanım'a selamlar olsun.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım dinleyenlerine.
3: Günaydın Nalan Hanım, Almanya'da. Almanya Hamburg havaları böyle.
2: Selamünaleyküm. Günaydın Nalan Hanım.
3: Burası Polatlı.
4: Nalan abla yarın tüm çarşında olmak için 7-24 dinliyoruz.
5: Merhaba, hoş geldin, iyi yayınlar.
6: Nalan Hanım, iyi yayınlar.
7: Nalan abla, benim için Mürşen Erfaş Bülbül çalar mısın? Seni çok seviyorum.
2: Nalan Hanım, hoş geldiniz.
6: Hayırlı yayınlar Nalan Hanım.
0: Hayırlı akşamlar olsun, hoş geldiniz.
6: Nasılsınız efendim?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
2: Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Nalan Hanım.
6: Selamünaleyküm, hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun Nalan Hanım.
4: Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 82 plaj plakalı araçtan seni severek dinliyoruz. Alkış!
6: Herkese selamlar. Günaydın Nalan Hanım. Karşımdaki Francesco benim patronum. Salute Fra. Teşekkür ederiz.
8: Ti dirò qualcosa, Fra.
9: Una canzone col cuore.
6: Herkese selamlar.

Trafik yoğunluğundan, başlayan günün stresinden uzaklaştıran, yüksek doz sabah enerjisiyle güne başlamak isteyenlerin programı Şoför Nalan başlıyor.

0: canım.
1: Evet, Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla buradayız. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Ferdi'cim alışveriş merkezinde. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmet

ben de düğünlerde o kadar hoplasam zıplasam ben de kalkamazdım. Hafta sonu herkes düğündeydi ya. Bir gezdiniz, bir gezdiniz. Bak sava oldu yoksunuz. Varsanız da toparlanabilirsiniz. Evet, Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla ilk 1,5 saatte birlikteyiz. 0530-034-66-66 istek hattımız arkadaşlar. Ferdi'cim alışveriş merkezi, Ferdi'cim Oni ve Halıya ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızda sizleri bekliyor. Anında kampanya, anında

0: güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Oğuz FM reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
3: Cösteroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Cösteroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Cösteroğlu'nda. Cösteroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 4772 1595 0544 772 1595.
4: Kalecebey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110.
5: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe Karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
6: Topaloğlu Hafriyat,
0: Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544-399-8666, Mustafa Yöndemli 0533-616-9404. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
6: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması, Webosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto

0: elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Erdem.
3: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
5: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan...

0: taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510 Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Günaydın. Günaydın Nerencim, hayırlı sabahlar demiş Nuray Hanım Çayıralan'dan aramızda. Kolay gelsin. Ferdi Tayfur'dan Postacılar parçasını istiyorum. İyi mi varsınız canım? İyi ki demek istedin herhalde. İyi tabii. İyi olmaz mı? Hoş geldin. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Ankara'dan Rabia Ünal, Akra'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Deli Gibi Yüreğime Zorsun parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, Allah'a emanet olun mesajıyla göndermiş. Hava Öğüt'ü de alalım listemize. Evet, Postacılar mektubunu getirmez oldu. Günün ilk istek parçası Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla yayında.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Çok dertli oldu sabah sabah ama güzel oldu. Yoksa yeminlerimiz hayal mi? Postacılar mektubunu getirmez oldu. Günaydın. Mehmet Sorgun'dan aramızda hayırlı sabahlar olsun inşallah. Nale Hanım günaydın. Neşeniz daim olsun. Cümlemizin efem Gizem Kara'dan çay var mı çay? Oğuz efem dinleyicilerine ve size gelsin diyor. Valla yaptım çaydan. Öyle bu sabah çayın da tadı yok. Böyle bir garip bir sabah yani. Nedense Salim Kizir çekerekten burada. Nale Hanım selamünaleyküm hayırlı sabahlar. Erol Budan'dan harabe gönlüm. Bu parça akın beton miksercileri, pompacılarına, akın taş ocağı operatörlerine, tırcı ve kamyoncularına armağan olsun demiş. Kolay gelsin hepsine. Hava öğüt var sırada. Deli gibi yüreğime zor olsun. Perdicim alışveriş merkezi katkılarıyla.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

Bahar evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. Perdecim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde. Dumanı üstünde afiyet olsun canım demiş. Afiyet olsun. Şöyle ince belli bardaklı tavşan kanı bir çay içemedik ya. Çandır Gülpınar Köyü'nden Rasim Zambak, nasılsınız Nalan Hanım? Elhamdülillah. Bugünümüze şükür. Allah iyilik versin. Çok şükür iyiyiz bizler de. Ankaralı İbocan'dan Ahtım Var Benim parçasını çalar mısınız? Tüm dinleyenlere gelsin demiş. Tüm dinleyenlere selamlar. Uyanık olanlara, uyumayanlara. Ayakta uyuyanlar da var benim. Çok ağır parçalarımız da var. Hele

0: sorun hala.
1: Oğuz efendim.
2: Neslihan hoş geldin. Çokra'dan köyünden Neslihan Çayıralan'dan aramızdan hoş geldiniz. Selam canım, günaydın, ben Neslihan. Eşim Ayhan'a kıymetlime bir delinin delisiyim istiyorum demiş. İyi yayınlar, teşekkürler.

nerede kalmıştım ben isteklerde? Uçurumun kenarına getirdin ömrümü diyeceğim. Güçlü Soydemir'den çalacağım. Detone çünkü diyorum. Sonra ne var? Uğur Işılak var. Yarına kalır yanına kalmaz. Yoksa. Bırakamıyorum ki oynamalarını.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.

0: güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla.

0: kalır kimse.
1: Yarına kalır kimsenin kalmaz yanına.
0: Kader bir gün hak eden okur canına.
1: Tamam.
0: Başından sonuna kalır.
1: Evet Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tumuzuyla Songül Hanım'ın seçimiyle mekanlarımıza konuk oldu. Çaylarımızı da içtik mis gibi. Nerede kalmıştık isteklerde? Bir ahtım var benim diyeceğiz. Ankaralı İbocan yorumu Rasim Zamban seçimiyle burada olacak.
2: Senin
3: ahtın var, beni nasıl çıktı?
2: Otur, otur, otur.
1: Çandır Gülpınar köyüne gönderiyoruz.
2: Gel.
3: Seni gözünü sanırım.
1: Dur he anlatsın.
2: Böyle iyi mi?
3: İyiyiz evet.
1: Ahtım var benim, ahtım nasıl
3: var
1: çıktı?
3: Ahtım var benim.
2: Şimdi abi her insanın içinde bir ahtı vardır. Benim, ben de 26-27 yaşındayım. 27
3: evet,
2: sene
3: bu arada bayağı bir
2: yaşı da belli oldu.
3: İbo sen kaç oldun? Kırk
2: oldun mu? Ses etme kurban olayım, ses etme.
3: Kaç oldun mu? Kim oldun?
2: 30'u devirdik biz geçeri, çok oldu ya. Aht dediğim gibi topladım. 27 senelik bir ahtım vardı. Onda ya nasıl, şimdi bana çok soruyorlar abi. Sana da soruyorlardır. Nasıl parça yazıyorsunuz diye.
3: Evet.
2: Bu gönül işi, yaradanın vermiş olduğu bir ışık.
4: Evet.
2: Herhangi bir hani formül yok diyeyim ben size. Yazdık. Okuduk. Beğendiniz herhalde.
4: Güzel, ben çok hoşuma gitti. Sana yukarıda da söyledim biraz önce. Hı-hı. Çok güzel dedim eser. çok önce yapmıştım beni ama Tayfun'la beraber ikinizin işbirliğinde çok güzel olmuş. Biz de dedik akustiklik günlere zaten ama yapmış şimdi.
3: Olsun canım.
4: Bir de biz müsaaden var mı kardeş?
2: Tabii ki, ne demek.
4: Telifi vardı falan sonra.
2: ücretini kayıttan sonra
4: aynen öyle.
2: Aynen.
4: Ya herkesin ilk başta zaten ilk okuyan parça sahibinde güzeldir. Biz de okumaya çalışıyoruz. Yani çalışacağız okumaya. Bakalım ne kadar becerebileceğiz.
2: Güzel güzel. Tamam mı?
4: Hadi bakalım.
1: Veli Erdem Karakülah. Sözler beste. Yozgat'ın sesi.

0: sesi Oğuz Efendi.
1: Evet Perdeciğim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla Fatma Hanım, Çandırlı Fatma Hanım Kayseri'den aramızda. Günaydın.
2: Ben bugün senden baba ocağımı istiyorum.
1: Tamam.
2: Nurgül burada, Berkay burada.
1: Oo.
2: Güzel günler geçirmeye çalışıyoruz.
1: Selam olsun.
2: Ne kadar geçirebilirsek tabii ki. Hayırlı yayınların olsun canım. Sizlere olur efendim, dinleyicilerine ve bizlere gelsin.
1: Çok teşekkürler Berkay'a da, kardeşiniz Emine'ye de selamlar olsun, hoş geldiniz. Kayseri'desiniz değil mi? Selam olsun Kayseri'mize de. Uğur Heybeli Isparta'dan burada. Senirkent'ten günaydınlar. Şenval Sam'dan Bacacılar isimli eseri dinleyebilir miyiz Nalan? Teşekkürler demiş. Ben bulamıyorum, bir siz baksanız. Acaba bir potpourri'nin içinde falan mı geçiyor Bacacılar? İzmir'in Kavakları var burada. Bahçe Duvarı'ndan açtım Nar Tanesi. Potpourri'si var, içinde geçiyor belki. Bir Deli'nin Delisi'yim yayında.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Toprağın canı yanmasın, yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin büyün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
4: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
5: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
6: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
9: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yolu.

bacıcılar. Ben Kızakkale'den buldum yayın adımı. Valla ne yapayım artık, o var değilim işte. Böyle oldu. Şevval Sam'dan Gül Güzeli dinleyelim. Nane Hanım ben de bulamadım diyor. Sanırım yurt dışına kaçtı. Yok ya. Size öyle gelmiştir. Söylediği gibi hatırlamışsınızdır. Bazen bana da oluyor. Muammer Tatlı Sorgun'dan aramızda. Ferdi Tayfur'dan Başlamak Niye parçasını istiyorum. Muammer Tatlı'dan selamlar, kolay gelsin. Aleyküm selam. Bir baba ocağı yapalım. Reklam dönüşü biraz hareketli olsun diye. Ben Kızakkale gönderdim arkadaşlar. Baba ocağı çok dertli, acıklı bir parça. Programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayım.

0: Sigortacım, Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.

DASK konut iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Can tanem nasılsın? Bugünkü parçamız Zara'dan olsun mu? Olsun. Eda'cığım hoş geldin. Dinlemek isteyen herkese gelsin. Sorgun halkına, sana gelsin. Misafirlerime gelsin. Kolay gelsin canım demiş. Afiyet olsun sofradaysanız. Bir bardak çay da ben alırım. Evet, bir yandan istekler ulaşmaya devam ediyor. Döneceğim isteklere. Şöyle güzel bir Zara türküsü, değme felek dinleyelim.

Değil mi Felek, değil mi, değil mi, değil mi, değil mi? Zara yorumu sorguna gitti. Güzel bir hafta olması dileğiyle günaydınlar Oğuz FM ailesi. Kayseri'den selamlar, aleyküm selam. Şu an dünyada sizi dinlemekte olan Osman Alp için Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin Ben Senin adlı türküyü armağan ederseniz seviniriz. Teşekkür ediyor. Güzel yayınlarınızın devamını diliyorum demiş. Cevdet bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Salim Kizir çekerekten aramızda. Aşık Gül abiden Maraş'a kendi evimize giremez olduk çalar mısın demiş. Bu parça yalan dünyanın malı için akrabalığı kopmuşlara armağan olsun diyorum ya. Değmez ama gel de söyle mal da canın yongası demişler.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 istek attınız. Evet, hoş geldiniz. Hacı Emin Kozanköy'ü Çandır'dan aramızda. Merhabalar Nalan Hanım, sizden bir parça istiyorum. Mustafa Yıldız Doğan'dan Vardır Bir Sebebi parçasını istiyorum. Beni sevenlere gelsin. Teşekkürler Hacı Emin.

Hemen peşine yapalım. Vardır bir sebebi. Mustafa Yıldız Doğan yorumuyla burada olacak. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel türküleri, bu uzakları, oyun havalarını WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyorsunuz. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tüm Hızıyla. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de ofisimize bekleriz.

kardeş kardeş kardeş al kızıl kana. Kurşun atar mıydı bilmem bilmem kardeş kardeşe.

vardır sebebi. Sevgili Mustafa Yıldız Doğan yorumu 2025 yapım son çalışmalardan biriydi. Mekanlarımıza konuk ettik ama havada kaparız yani. Severiz Mustafa Yıldız Doğan'ı. Rukiye Hanım Sarıkaya'dan aramızda, günaydın. Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun. Hoş geldiniz. Sıcak sular mı dökelim, soğuk sular mı dökelim, ne yapalım? Sarıkaya'dan Rukiye selamlar. Nalan canım aşık Maksut Feryadi'den kim bilir. Mümkünse demiş, teşekkür ederim. Mümkündür efendim, hoş geldiniz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Tokat Sulu Saraylı Enes enişteme Tokat türküsü istiyorum. Kızım ve eşime selamlar diyor Selap. Da Tokat sarması mıydı, o vardı bir şey.

0: yüzler.
1: Oraya bir diyor ki bence Tokat bir bağ içinde türküsünü gönderin demiş. Rukiye Hanım da diyor ki Sarıkaya'dan Tokat'ın bir yaprak haşlanıyor yemeği var diyor herhalde. Yaprak haşlanıyor. Yeşil mercimek, bulgur, sulu baharat yapılıyor. Banıp yeniyor. Şey gibi 40 yıllık kâne olur mu yani? Bu aralar da şey yapıyorlar çok arkadaşlar. Çay süzgecinde sarma sarıyor. Yuvarlak, yuvarlak yuvarlak.
0: Sarması tüm halkımız armağanımız.
1: Abi öyle olur mu o 40 yıllık kâne? Saracaksın, yiyeceksin. Suyuna nasıl bandırayım diyor. Hayırlısı. Bir görmek lazım. Kazım Karabay aramızda. Dilara marketten bak bunların da asmaları topladılar. Bir şuşa yollamadılar bize. Dilara marketten herkese hayırlı günler dilerim. Ben Kazım Karabay. Samet kardeşler Slash Ayn Ayay parçasını istiyorum. Size ve Oğuz Efendim dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Sizin gölge de asmanın gölgesi de iyidir kamelya. Oraya iki sandalye atacağım. Firuze Baba Yağmur. Sarıkaya. Tokatlı yazıyor şimdi. Olur mu öyle? Oluyor mu öyle kızım?
0: Aman yarabbim.
1: Ne yapıyorlar o asmayı ya? Yani yapmışlar yani işte. Suya banıyor. Sarma yaprağı. Suyuna nasıl banıyor? 40 yıllık kâne olur mu yandı ya?

gözlerinin üstüne perde çekmişler Alaman'da. Yandan, yandan, yandan. Günaydın Nalan Hanım, ben Firuze, sizden Mustafa Yıldız Doğan'dan sevdiğim bir istiyorum. Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin. Peki efendim, hoş geldiniz. Baba Yağmur'a selam ederiz.

yaşlanıyor, doğranıyor mu yaprak? Şey gibi, ıspanak gibi. Dur yazar şimdi bizim gelin. Tokat gelini var aramızda. Naylon çekmişler. Haşlanacak ya bunlar. Naylon nem yapmaz mı ya? Ne bu? Ne bu? Bir ağaç ama ne ağacı? Kuşlar gelip yemesin diye mi yapmışlar? Yağmurdan doludan korumak için mi yapmışlar bunu? Abla enişteme dedim demişsin. Eşim eşim kim bu dedi. Kim olduğunu anlamadı. Eşim Tokat Sulusaray'da Enes. Yolda şu an. Tokat'a yolculuk yapıyor. Sevgiyle kızıma ve eşime. Hayırlı yolculuklar. Enişteme demişsin diyor. Eşime dedim yahu. Eşime. Bak bir daha okuyorum. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Tokat Sulusaray'da Enes eşime. Karıştırmış olabilirim burayı. Enes eşime. Tokat türküsü istiyorum. Kızım ve eşime selamlar. Tamam. Ben de sanıyorum şu Tokat sarmasının tarifini vereceksiniz. Yanlış okumuşum. Enes eşime, enişteme okumuşum. Kısaltmışım orayı. Düzelttim. Enişteme, eşime dedim, enişteme demişsin de o kim diyormuş. Ortalığı karıştırdım iki dakikada. İsmail Gündüz Çekerek'ten aramızda. Tokat illik istiyorum, illik. Değil mi bu adil? Tokat illik yapalım. Ablam onun için onun adı Pıtırık diyor. Ha pıtırık yemeği. Dur bakayım ben onun tarifini. Ben de bizim gelin anlatacak bir saattir yazıyor. Meğer enişte demişiz eşime. Almanya treni herkes için kalksın. Selamlar.

Ben de şimdi ben enişte demiş. Sohatlı damat var. Aleyküm selam. Şimdi mercimek pilavlı sulu iç oluyor. Yufka gibi yaprağı haşlayıp banıyorlar. Adı bat. O pıtırak dedi. Ha, yaprağı haşlayıp haşlak yaprağı basıyorsun. Bizim şey, bizim lavaş gibi. Bandıra bandıra.

0: Boz FM reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: Dart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı: 0530 034 66 66. 0530 034 66.
5: Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğim üstümüzüyle. Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini Sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. 0543 772 1026. Geçmiş olsun Serap kardeşim. Abla valla önünde kaza oldu diyor. Su falan ver, Allah esirgesin. Geçmiş olsun. Yok.

mercimek pilavlı sulu iç oluyor. Yufka gibi yaprağı haşlayıp bandırıyorlar. Adı bat yemeği. Bat, bandırmalı. Ben de severim böyle bandıra bandıra, böyle sıyra sıyra menemen olacak mesela. Sıyra sıyra. Bu da ilginç tabii yani. 40 yıllık yani sarmayı işte kolaylaştırmışlar. Bandır ye diyorlar yaprakla. Kim uğraşacak sarmaya bunu şimdi yani hesabı. Öyle gözüküyor. Gerçekten zor bir şey. Saatlerce sarıyorsun. Bir çırpıda yiyorlar. Lüpür lüpür lüpür lüpür yiyorlar. Şeyde gördüm geçen gün internette. Bu bildiğimiz çay yuvarlak tel süzgeçler, küçük. İç oraya koyuyor haşlanmış yaprağı. İçini koyuyor, hemen katlıyor, ters çeviriyor. Tencereye koyuyor, pişiriyor. Yoğurdun üstüne işte şey. Tokat ellik istiyorum Tokat ablam için. Onun adı bir kere demiş pıtırık. Pıtırıkmış o yemeğin adı. Siz yanlış biliyorsunuz pıtırık. Pıtırık şey diyorlar, bandırıyormuşsun ya. Kendin alıyorsun içi. Kendin al, ister sar ye, ister bandır ye. Biz uğraşamayız. Tamam, bir daha ben de öyle yapayım ya. İsmail Gündüz seçti. Peşine şey yapalım. Ellik bu. Değil mi? Ellik mi? Evet. Evet, ellik. Almanya treni bekliyor. Mustafa Yıldız Doğan sevdiğim dinleyeceğiz. Güzel bir istek parçası. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla Almanya treni kalkacak hepimiz için. Geçmiş olsun Serap.

selamlar hanım, nasılsın, iyi misin diyor. Ben Aydın Öztürk, Sarıkaya'dan. Yemekten o kadar bahsettiniz, acıktık. Vallahi hakikaten şey, yaprak göndereyim diyenler. Sefa'dan Suna Boylum. Ay, ne zamandır dinlemiyoruz hakikaten. Çalarsanız sevinirim, size ve tüm dinleyicilere gelsin. Teşekkürler. Aydın Öztürk, Sorgun, teşekkürler.

Dinleyicim de demiş ki Nalan canım yaprak canın çektiyse istediyse hemen göndereyim diyor. Kim saracak? İyi bir sistem bulduk. İçi yap, yaprağı haşla, lavaş gibi bandırıp yesin. İsteyen sarsın yesin, isteyen dolasın yesin. İyiymiş ama iyi fikir.

0: Tacım, Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
0: Yozgat'ın sesi, Oğuz Eser. Sigortacım, Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: bırak. Almanya'da habersiz bırakma beni. Yalancım, senden bir ricam var. Şimdi bizde Nehri teyzeme Ferdi Tayfur'dan Annem parçasını istiyorum. Çalarsan sevinirim. Çok teşekkür ederim can can demiş. Hemen peşine böyle bir parça ulaştığı için Ah Annem parçasını peş peşe göndermiş oldum. Nehri mi, doğru mu okudum acaba? Ah Annem gelsin. Öyle yazılmış. Aha. Nehri teyzeye. Nuray'ın seçimi mekanlarımıza konuk olacak. Abla biz ona batırık değil, pıtırık var bir tane, piti pıtırık diyoruz demiş birisi. Biz ona bat diyoruz diyor. Bat Rukiye de bat demiş. Buna biz bat, adı da bat bu yemeğin, bat yemeği. Tamam. Suna boylum Sefa'ya yorumuyla Ferdi Baba'dan sonra bir olacak. Buyurunuz.
1: Oğuz efendim.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Bu güzel Ferdi Tayfur şarkısını da müzeyen Daşdemir ve ailesine armağan edelim. Oğlum Fatih Daşdemir ve gelinim Sefanur Taşdemir için ve arkadaşım Nuray için Ferdi Tayfur'dan bir parça tüm dinleyenlere armağan olsun. Kolay gelsin demiş. Artık gidiyoruz yavaş yavaş. Dinleyen dinleten, dahil olan eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafir eden tüm dostlarımıza, yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına teşekkürler. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres: İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: İşi 120 gün içinde tamamlanacak ve yerli istekliler teklif verebilecek. Yozgat Valiliği 1 Temmuz 1 Ekim 2026 tarihleri arasında orman yangınlarını önlemek için ateş yakma, kamp, piknik ve sportif faaliyetleri ormanlık alanlarda yasakladı. Havai fişek kullanımı düğünlerde engelleniyor. İhlallere hukuki işlem uygulanacak. Sorgun Belediyesi 966 metrekarelik taşınmazda yap işlet devret modeliyle atölye binası inşa edecek. Yüklenici binayı yapıp 23 yıl kiralayacak, ardından bina tüm haklarıyla belediyeye teslim edilecek. İhale 18 Ağustos'ta düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı LGS'ye ilişkin 5 Ağustos'taki ilk nakil sonuçlarını açıkladı. İkinci nakil tercihleri 10-12 Ağustos arasında alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirme süreci Ağustos sonunda tamamlanacak. Balıkesir Sındırgı'daki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ koordinasyonunda inşa edilen afet konutları son aşamaya geldi. Bakan Murat Kurum anahtarların çok yakında teslim edileceğini açıkladı. Depremzedeler hükümete teşekkür etti. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Sturm Graz ile karşılaşacak. Galibiyet ya da beraberlik yeterli olacak. Süper Lig yaz transfer dönemi 22 Haziran başladı. 4 Eylül sona erecek. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için resmi açıklamalar yapıyor.
1: Hava durumu.
0: Yozgat bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sorgun bugün az bulutlu ve açık, ancak hafif yağmur geçişleri yaşanacak. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık, hafif yağmur yağışı görülecek. En yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık, hafif yağmur etkili olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
4: Akdağ Oğuz Efem.

Git güle güle sevdiğim. Yolların açık olsun. Mutlu bir yuva kurarsan, inan isteğim olsun. İnan isteğim olsun.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor. Yaklaş yaklaş.

yıkılıyor.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği.

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

Çetin Kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre. Telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun. Akdağ Oğuz FM.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Akdağ Oğuz FM.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: aşkın yarasını kimse sarmıyor. Güneşe yıldıza elim ermiyor. Elveda demeye dilim varmıyor. Hoşça kal, hoşça kal sevdiğim. Benden bu kadar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Adam, hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayırlı yolculuklar diler.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17 bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 10 45 Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eco Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Saraykent ilçesine atanan Kaymakam Akın Aydın göreve başladı. Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu ve kurum amirleri tarafından karşılanıp hizmetlerin koordinasyonu ve vatandaş ihtiyaçları için işbirliği yapıldı. Sorgun Belediyesi, Sorfest, ana sponsorları, Akyüzler Şirketler Grubu ve Çamlık Otel'in katkıları nedeniyle Mehmet Akyüz'e teşekkür plaketi verdi. Akyüz, ilçenin marka değerini yükseltecek organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 7209,54 KVP kapasiteli güneş enerjisi santrali için 28 Ağustos 2026'da ihale yapacak. Yapım işi 120 gün içinde tamamlanacak. Teklifler yalnızca elektronik ortamda alınacak. Meclis Genel Kurulu'nda çerçeve yasa görüşmeleri başladı. Yeni çözüm süreci kanunu terörle mücadele ve barış adına önemli düzenlemeler içeriyor. Muhalefet ve iktidar partileri yasa üzerinde çeşitli görüşler açıkladı. Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri Yeni Doğan Mahallesi Hüseyin Kahya Parkı çevresinde dilencilik yapan AE'yi yakaladı. Yapılan aramada kişinin üzerinden 25.190 lira çıktı. Para kamuya aktarılırken AE'ye kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldı.
1: Spor.
2: Galatasaray Rafael Leao için Milan'ın 50 milyon euro bonservis talebini yüksek bulurken alternatif Martinelli için temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile deplasmanda karşılaşarak avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sorgun bugün az bulutlu ve açık. Hafif yağmurlu geçecek. En yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık. Güneşli havayla 22 dereceyi görecek. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık. Güneşli havada en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya ile tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Akkaya'lar mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkaya'lar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var.

0: sallarım.
1: Mehmet Sorgun'dan aramızda hayırlı akşamlar dilerim Nalan Hanım. Zara'dan Değme Felek parçasını canımdan çok sevdiğim eşim Pınar Mat ve çocuklarıma gelinim Nuray Mat'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Ankara'dan Zeliha. Eşim İlhan Aydın için Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm şarkısını dinlemek istiyorum. İyi akşamlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ankara'dan Rabia Ünal, Aktağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık ve ortamındaki bütün arkadaşları için Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben Sığmadım parçasını rica ediyorum.
2: Vurdu beni kurşuna, iki lafını, acanla kanandım.
1: Hep aynı parçaları mı istiyorsunuz? Bana mı öyle diyor? Da mı aynı gideceğiz? Mehmet Danacı Aslan kardeşim, Mehmet Danacı ve arkadaşları Ömer Özüpek ve Musa Çorak'a Tülay Maceran'dan bir parça bir şarkı armağan ediyorum. Hoş geldin. Ne çalsam ne çalsam. Selam, ben Konyalı. Blok 3 Kusura Bakma şarkısını çalar mısınız? Kalbi güzel, gönlü güzel sevdiceğim için. Kolay değil hiçbir şey ama zor olması daha kıymetli, önemli olan zoru başarmak dileyim. Allah'tan göğsünde çok uzun bunlar. Bunları mektup yazın. Selamlar Nalan Hanım. Dünyada bulunan hayatımın anlamı İsmail Eker için Gülşen Kutlu'dan Yine Bir Hal Oldu türküsünü çalar mısınız? Çok seviyorum, kolaylıklar dilerim demiş. Maceranın peşine bırakıyorum buradan. Yenişten selam aleyküm. İyi günler. Kayseri Bünyan'da bulunan Emircan Kelek için Ömer Şahin'den Neyleyim şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim demiş dinleyeceğim.
2: Alt tarafı gel dedim, gelen de yok. Araya...
1: İyi günler, ben Buğra Boydaş. Ferdi Tayfur'dan Sevda Yelleri çalar mısınız? Teşekkürler. Biz teşekkür ediriz. Çalarız tabii ki.
2: Gelir yine, gelirse bulsun
1: seni. Evet, istekler Zara'yla başlasın mı? Sakileri sonra da dinleriz. İstekler başlıyor. Akkayalar mobilya katkılarıyla üzülürüz.

0: Meryem'e benim. Bugün sabah da dinledik bu türküyü. Evet, hoş geldiniz. Selamlar Nalan Hanım. Sabahtan beri radyo açıktı. Hoş geldin. Hoş gördüm. Siz de hoş geldiniz. Ben Aydın Öztürk. Sarıkaya'dan, Ali Kınık'tan Çocuk Gibiyim çalarsanız sevinirim. Bu parça size ve tüm dinleyenlere ve Oğuz FM'e gelsin demiş. Teşekkürler. Merhabalar, ben Kayseri'den Mehmet Budak. Kayseri bünyanda olan başta abim Ferhat Demir ve kardeşlerim Serkan Demir, Ali Özyolu, Tolga Köse, Bekir Okur, Haydar Korucu, Hüseyin Fidan, Abdullah Gülben'den, Selda Bağcan, Karayazı armağan ediyorum. Seni can kulağıyla dinliyoruz şimdiden. Teşekkür ederim ablacığım demiş. Teşekkürler. Aldım listeye parçamızı. Ne güzel bir parça var. Haberimiz yok. Müslüm Gürses'ten dinlemeye alışık olduğumuz şarkılardan biri. Zeliha Kendirci yorumuyla mekanlarımıza konuk olacak.
1: Sayın sabahlar malumunu çekerekten rahatlatıyorum senin. Bugünkü şarkıyı tüm Oğuz Efendi'ye.
0: Başkaymış, dur yanlış almışız. Bulunur elbet. Bu da Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı.
1: İyi akşamlar Nalan Hanım. İyi ben akşamlar. Çekerek'ten Ragıp Turan Çelik. Bir Müslüm Baba şarkısını Linet'ten dinlemek istiyordum, evet, mümkünse.
0: Tabii ki.
1: Bu şarkı Oğuz Efendim dinleyenlerine gelsin. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim. Bulunur elbet Ragıp Turan Çelik.

0: Oğuz FM reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmış. Almadan hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
6: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metre küpten 20 metre küpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110.
7: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ın sunar.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Başında yok ise sevda yendiri. Nereden bilirsin çektiklerimi? Yanıldım, şaştım da bir aşık oldum. Kıskandı zalim felek sevdiklerimi. Merhabalar, dünyada olan eşim Yunus Cura. Cura, Tuğba Başaran'dan bildiğin gibi değil söylemenizi istiyorum. Nurcan ben demiş. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İsmail Özdamar Kayseri'den, Aslan abim Rıdvan Polat ve Adakan Boyraz'a Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun, seviniriz, bekliyorlar çalarsanız demişler. Epeydir dinlemiyoruz, alalım listeye.
4: Susmadan yürekten kopan feryadım.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
4: Duyurur mu sana bilmem bir gün sesimi?
5: Oğuz Efendim.

0: tek sevdiklerim.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: bir aşık oldum.
1: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyada sevgili dostlar, Bambi uyku merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla hizmet veriyoruz. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar. Evet, yine çok güzel bir şarkı. Ferdi Tayfur söyleten Sensin. Mekanlarımıza konuk olacak Ayteç abinin seçimiyle. Selamlar Nale Hanım, kolay gelsin. Çalar mısın demiş. Eşim, kızlarım Arzu ve Afra, oğullarım Nuh ve Arda'ya ve size, lise arkadaşlarıma ve dinleyen herkese armağan olsun demiş. Bir Ferdi Baba şarkısı daha yakışır. Buyurun.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efe.
3: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Evet, Bambi mağazamızda her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Neydi fırsatımız? Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim, kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı, 0354 alan koduyla 772-4338-0544-208-3233'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Selamlar Şoför Nalan ve Oğuz Efe ailesi, ben Halil Güç. Arkadaşlarım Sezer Saatçi, Oğuzhan Şahin ve bana Derya Bedavacı'dan Deme parçasını armağan ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim, iyi akşamlar. İyi yayınlar dileriz demişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Neslihan Çokra'dan aramızda. Selam canım, iyi akşamlar. Eşim Ayhan'a, kıymetlime Müslüm Gürses'ten Yeşil Ördek parçasını istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Onu da aldım listeye. Müslüm Baba'da dinlemedik demeyiz bu akşam. Kayseri'den Batur Alp, Sürmeli burada. Babam durdu Sürmeli için. Aşık Gül abi'den Can Dane Dane. Şarkısını çalarsanız sevinirim. Türküdür o. Aldım listeye. Evet, Kayseri'den Kıymet Aslanoğlu, dünyada bulunan Osman Aslanoğlu'na Eda Sultan Şansıma parçasını istiyorum der. Vefasızlar çıktı benim şansıma. Bayağıdır dinlemiyoruz. Bu da bir Müslüm Gürses şarkısıdır. Recep Erdoğan Sorgun'dan burada. Nalan Hanım, Dilek Ağacı yayınlar mısınız? Sizlere, dinleyenlere ve bana gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Sorgun'a selamlar olsun. Dilek Ağacı neydi ki? Mustafa Taş mıydı acaba? Yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle bir bakalım. M Taş diyelim. Evet. Bak, ben benim de aklımda kalıyor bazı türküler demek ki. Evet, Afşin'den Mücahit Çelik, Kayseri'de bulunan Mehmet Akif ve yanındaki Sezer ve tüm arkadaşlarına sıradaki eseri armağan ediyorum demiş peki. Niğde'den selamlar. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı türküsü mümkünse. İyi ki varsınız demiş Nale Hanım. İyi ki siz de varsınız. Neşet Ertaş eklendi bir listeye. Evet, merhabalar. Nalan abla, Kayseri Bünyan'da bulunan Erpaslan Yüreğir, Fatih Bural, İbrahim Eker için Metin Şentürk, Yıldız Tilbe, Bırakma Beni şarkısını dinletir misiniz? Bu da güzel bir düet olmuş. Bırakma Beni çok eski bir klasik. Yıldız Tilbe ile dinleyeceğiz. Evet, Bursa'dan Salim'den selamlar. İyi akşamlar abla, keyifli yayınlar. Servisteki işçi kesimine bir şarkı gönderelim diyor. Blok 3 gelsin mi? Bu da güzel bir istek parçası. Hem buradan kısa keseceğim, aydın havası olsun. Reklama gideceğiz.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

Kayseri, Bünyan'da bulunan Alparslan Yüreğin, Fatih Vural, İsmail Eker için Metin Şentürk, Yıldız Tilbe, Bırakma Beni şarkısını dinleyebilir miyiz demiş dinleyicimiz. Bu kez doğru okudum.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamerya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi. Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: türkülerimiz, ne türkülerimiz var. Mahmut Hoca Almanya'dan aramızda. Eşimle sizi dinliyoruz. O da sizin müptelanız oldu demiş. Bahçede sizi dinliyoruz. Cennet köşesi burası maşallah. Ne güzel. Asma da süper. Şu da incir yemiş galiba. Yo, cevize de benziyor. Ceviz yaprağı bu. Maşallah. Hoş geldiniz. Ne yaptın? Şarkıyı mı kaydettiniz?
1: Merhaba Naren Hanım. Hayırlı merhabalar. Akşamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Bize Ferdi Baba'dan "Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki" şarkısını çalarsanız çok memnun olurum. Bu şarkıyı yanımda oturan hanımefendiye armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, sevgiler, saygılar.
0: Saygılar, sevgiler bizden olsun. Muhabbetiniz bol olsun efendim.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Akar.
3: Akkaralar Mobilya şoför mahallemi sunar.

0: sevdim, öyle sevdim ki.
1: Oğuz Efendi.
0: Sen benim bu sevgimi bilemedin mi?

geldi baba. Allah gani gani rahmet eylesin. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum sevgili Oğuz Efem ailesi. Kayseri Bünyan'da sizi dinlemekte olan Osman Alp için Cengiz Kurtoğlu'ndan Ummadığım Anda adlı şarkıyı çalmanızı rica ediyor. Güzel yayın.

0: hanımla evlenelim.
1: Maşallah.
0: Allah herkese böyle 40 seneler, 80 seneler nasip etsin.
1: Amin.
0: Sağlıklı, sıraklı. İhtiyaç size bırakıyorum. Bugün sen ne diyorsan onu çalacaksın Burcu Hanım için.
1: Ay ne çalsın.
0: Allah razı olsun. Her dinimizde isteğimizi yerine getiriyorsun. Bugün özel olacak Burcu Hanım için istiyorum. Onu da sizin seçmenizi istiyorum. Seçerseniz memnun olurum. Allah daima böyle mutluluk versin.
1: Amin.
0: Cenab-ı Allah hepsini
1: affetsin.
0: Çok şükür oldu. Ağladıysam ağladı, güldüysem güldü.
1: Ya değil mi?
0: Açıdan açı oldu, çok uzak uzak oldu. Yani devamlı arkamda destek kim oldu Allah razı olsun. Şu güne kadar hiçbir şey olmadı, çok şükür.
1: Maşallah.
0: Allah bizim gibi evlilikle herkesi nasip etsin yani.
1: Amin.
0: Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Oğuzhan dinleyicilerine de gelsin. Yine de Oğuzhan çalışanlarına gelsin. Özellikle bu Oğuzhan, bunu Oğuzhan çalışanlara selam ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Bir mutlaka gitti hani ikini yerine getirdiler. Hadi Allah'a emanet ol. Hoşça kal, hoşça kal. Oğuz evi dinlemeye, Nana Hanım'ı dinlemeye devam.
1: Eyvallah.
0: Hadi haydi günler olsun Nana Hanım.
1: Eyvallah abicim. 40 yıl dile kolay. Ben ne çalayım şimdi, ne söyleyeyim, hepsi boş. Hiçbir şarkı eşitleyemez yani. Acısıyla tatlısıyla dedi. Gülüyorsa abi. Nice 40 yıllar inşallah. Ne çalsam? Bilemedim ki. Biraz düşüneyim. Bana biraz zaman verin.

0: Ben Ağlarım Gizli Gizli Tülay Maciran. Metin Karataş yorumuydu arkadaşlar. Hulusi abinin video kaydı var. Video kaydında konuşmuş mu? Bak bak bak. Klip yapmış maşallah. Hava kapalı galiba. Almanya'da yaz erken geliyor. Kış da öyle. Onlar çabuk bitiriyorlar. Ben de bulaşıyorum şarkılara böyle işte. Bak ama sözün, şu cümlenin güzelliğine bak. Polis abi de söylemiş, helal olsun. Olmasaydı Ferdi şarkılarımız ne yapacaktık biz? Bu aklıma ilk gelen 40 yıl deyince Süper Babaanne şarkısı, ama hiç duygusal değil. Böyle romantik değil yani. Size Zara ve Kutsi'den Hayatımın Anlamı şarkısını göndereceğim Hulusi abi. Selamünaleyküm Nalan abla, dünyadaki oğlum Serkan Erdoğan ve tüm arkadaşları için. Orhan Çelik'ten Azat Ses Serkan çaldı. Damak Gil, Can, Ahmet ve bütün arkadaşlarına Mehmet Kaya'dan Dümene Geldik çalar mısın demiş. Evet, iyi akşamlar Nalan Hanım. Kayseri'den Hulusi Birgin, Kayseri Bünyan'da olan oğlum Serkan Erdoğan ve arkadaşlar için Azer Bülbül'den bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Kayseri'den ulaşıyorum. Dünyada olan kardeşim Bozkurt Erdoğan'a ve tüm arkadaşlarına selamlar. Yıldırım Yıldız Kayseri'den aramızda. Orhan Gencebay'dan Hem Dertsin Hem Çare. Emekli olduğum iş yerindeki bütün arkadaşlarıma gelsin demiş Yıldırım abi. İyi, hadi hayırlı uğurlu olsun. Bitti mi şimdi yani? Mehmet Emin Karakız kasabası Sorgun'dan bizlerle programa dahil, dostlarımızdan. Nalan abla selamlar demiş. Aleyküm selam. Mercimek bitti. Hadi gözünüz aydın. Alaaddin babayla tarla biçiyoruz. İnşallah verimler güzel ama para etmiyor. Yine buna şükür evde sizi dinleyen değerli Mehmet Arslan enişteme Arslan Tarım olarak selamlar iletelim. Halam gilde yemek hazırlıyorlar. Akşama yengem gelmiş Ankara'dan demiş. Pasta yapmış. Vay, ellerine sağlık. Bana tarla bitince gideceğim inşallah diyor. Herkese hayırlı sezonlar dilerim ablam. Hayırlı akşamlar. Bir de 9 saniye bir video kaydı göndermiş kardeşim. Bir bakalım. Artık toparlanıyoruz. Son rütüşler bunlar. Bahara doğru tekrar süreriz inşallah. Fatma Hanım Çandır'dan aramızda. Hayırlı akşamlar olsun.
1: Günler yürüyüşe çıktık. Akşam yürüyüşümüz.
0: Oh ne güzel.
1: Senden Ferdi Tayfur'dan Akşam Güneşini istiyorum.
0: Artık güzel olacak.
1: Dinleyicilerine geçin. Haydi yayınlar yayın.
0: Akşam Güneşini artık listeye alacağım. Fazla oldu peş peşe sırayla. Artık bundan sonra gelecekler. Akşam Güneşinin peşine listeye girecek. Bilginiz olsun. İki bacı çıkmışlar yürüyüşe. Tin tin tinimini hanım. Hava alıyorlar. Park galiba burası. Yerleri çekmişler. Allah ayırmasın. Muhabbetiniz bol olsun efendim. Ankara'dan Ayşe Nur, oğlum Cevdet için Cansever'den bir parça istiyorum diyor. Cansever'i de kaybetmişiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Ayrıca her şey için teşekkür ederim diyor. Oğlu Cevdet'e armağan ediyor. Cansever'den bakalım ne çalacağız.

0: Lösemiyle mücadele ediyordu, kanserdi. Allah rahmet eylesin. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla hizmetinizdeyiz. Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısındayız. Çıkın çıkın, gelin, evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler, gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar. Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında. Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında.
1: Oğuz Efendim.

0: Karalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
3: eller. Toprağın canı yanmasın. Yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin düğün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
4: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, vims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
6: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33, 0538 311 44 33.
7: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
5: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Akkayalar Mobilya şoför nalanı

0: sandım, dikenin eğilim. Akkayalar Mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunduk ilk bölümü. Son 1,5 saatlik zaman dilimimizde Eser Metal bizlere eşlik edecek. Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yarın eyleyim. Çok güzel. Her zamanki gibi Ömer Şahin. Ali Kınık sözünüz var. Eser Metal katkılarıyla programın ikinci bölümünün ilk şarkısı. Çocuk gibiyim yayında.
1: Eser Metal şoför nalemi sunar.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni güzellerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

0: seviyorum.
1: Evet, Eser Metal toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Sanayi Sitesi Türk Tozağı Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz sevgili dostlar. Şimdi de eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde Sarıkaya'da trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Satış şubelerimiz Sorgun'da 0501-066-7066 iletişim hattımız, Samet Cengiz yetkilimiz. Sarıkaya satış şubemiz iletişim 0500-36-986-3944 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız. Nale Hanım bir daha radyoyu dinlersen, Gülcan Hanım dinlesin. Tabii zamanınız varsa bakayım hemen. Bu ne güzelmiş böyle. Çok güzel radyonuz.
2: Klip yapmış maşallah.
1: Çok iyi olmuş ya.
2: Hava kapalı galiba. Almanya'da.
1: Güneş batarken. Sizin şarkınızı göndereyim hemen ya. Serda Bağcan'dan sonra atayım. Çok güzel olmuş. Gülcan Hanım elinize sağlık. Hulusi abi yolda. Bak Hulusi abi yolda. O kaydetti. Gülcan Hanım da evde camın önünde bekliyor Hulusi abiyi. Ev radyosuyla camın önüne koymuş. Beni bır bır konuşuyorum orada. Güneş de çok güzel batıyor.
2: Hulusi abi de söyle bir şeyler.
1: Şöyle yapalım. Karayazı'dan sonra Gülcan Hanım ve Hulusi Akar'ın evlilik yıldönümlerinin 40. yılı şerefine güzel bir şarkı seçtim. Dediğim gibi Zara ve Kutsi'yi göndereceğim bu şarkıdan hemen sonra.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Selamun Aleyküm. Haydi programlar güzel yayınlar olsun Nalan Hanım. Bugün radyo özellerimiz isteyen olsun. Neden desem bugün bize tam 40 sene oldu. Gülcan Hanım'ın evleneli. Allah herkese böyle 40 seneler, 80 seneler nasip etsin. Sağlıklı, sıraklı. İstihar size bırakıyorum. Bugün sen ne diyorsan onu çalacaksın Gülcan Hanım için. Allah razı olsun. Her dinimizde isteğimizi yerine getiriyorsun. Bugün özel olacak Gülcan Hanım için istiyorum. Onu da sizi seçmenizi istiyorum. Seçerseniz memnun olurum. Allah daima böyle mutluluk versin. Bize verdiği mutluluğu Cenab-ı Allah herkese nasip etsin. Çok şükür şükür oldu. Ağladıysam ağladı, güldüysem güldü. Açıysam aç oldu, çok uzakta oldu. Yani devamlı arkamda destek kim oldu Allah razı olsun. Şimdi ne kadar hiçbir şey olmadı, çok şükür. Allah bizim gibi evlilikle herkese nasip etsin yani. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Oğuzhan dinleyicilerine de gelsin. Yine de Oğuzhan çalışanlarına gelsin. Özellikle bu Oğuzhan çalışanlarına selam ediyorum. Ünlü Musa Karın İstihar'ın ilkini öyle yerine getirsinler. Hadi Allah'a emanet ol. Hoşçakal, hoşçakal. Oğuzhan'ı dinlemeye, Nalan Hanım'ı dinlemeye devam. Hadi aynı günler olsun Nalan Hanım.
3: Nice nice yıllara sağlık, saati, afiyetle bir ömür mutlulukları inşallah.

Sesar Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar olsun abla, ben Nihat Tek. İsteyeceğim şarkı Ali Tek, Emre Sefa. Sezer Saatçı, Yunus Emre Bozkurt, Muhittin Mızrak, Halil Güçe, Tamer Tokbaşı, Toprak Başa, Osman Aslanoğlu, Mustafa Sucu'ya, Ceyhun kardeşime armağan ediyorum. Hüseyin Ay, Unutamam Seni, çalarsanız sevinirim abi demiş. Alıyorum listeye, hoş geldiniz. Daha öncekini kopyalayıp yollamamış bu sefer. Yazıyorum, okumuyorsun, çalmıyorsun diyor. Her seferinde okuyoruz. Bir yanda bulunan kardeşim Ayt Hocan, canımın içi bir tanem kardeşim, seni çok seviyorum. Seni seven kardeşim Fadik'ten Fikret Delikanlı, atarım var, giderim var. Size zahmet, çalarsanız sevinirim, çok teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Tekrar tekrar mesaj yolladığınız için sona gitmişsiniz. İyi akşamlar Oğuz efendim. Ablalarım, canımız Yunus Emre Bozkurt için Ferhat Tunç'tan Vay Aslanım şarkısını armağan ediyoruz. Seni çok seviyoruz bir tanemiz, teşekkür ederiz demişler. İyi ki varsınız. Selamun Aleyküm. Ben Arife, Akdağ Madeninden. Arife hoş geldin. Eşim Yılmaz Ere, Sus Leyla. Neşet Ertaş'tan da çalarsanız demiş, memnun olurum. Bu arada tatile geldik Fransa'dan buraya. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz. Sus'ta Leyla duymasınlar. Bu başka bir türkü. Neşet Ertaş zaten Gönül Dağı var listemizde. Biraz

0: Kına yap yav. Senin yüzünden oğlum. Senin yüzünden yav. Senin yüzünden kına yap. Kına yap senin.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
3: Eser Metal şoför Nalan'ın

0: Deme isimli çalışması sevgili Derya bedavacı mekanlarımıza konuk oldu. 19.59 Türkiye'nin saatleri, zaman su gibi akıp geçiyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Cansever'den bir sözümüz vardı. Bir Sezen Aksu şarkısı Cansever yorumuyla mekanlarımıza konuk olacak. Yeşil ördek gibi diyeceğiz Müslüm Baba'dan sonra. Aşık Gül abi bekliyor bizi. Edo Sultan şansıma. Mustafa Taş, Dilek Ağacı, Neşet Ertaş, Gönül Dağı, Bırakma Beni Yıldız Tilbe, Metin Şentürk, Daha Neler Olmadığın Anda Cengiz Kurtoğlu, Orhan Gencebay, Hem Çare Hem Dertsin, Ferdi Tayfur, Akşam Güneşi, Hüseyin Ay, Unutamam Seni, Sus Leyla'm Duymasınlar, Daha Neler Neler Neler Neler, Sen Ağlama Yolunda.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce eser metalden Samet Cengiz'den isteyin. Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemiz hizmetinizde 0500 36 986 39 44 iletişim hattımız. Sanayi sitesi Türk Tuzağı Bulvarı Sorgun'da bir diğer şubemiz. İletişim 0501 066 7066. Sevgili dostlar, Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemler ayağınıza kadar geldi.
1: Şoför abla, radyo abla.
2: Eser Metal, şoförün ağırlığını sunar.
0: Yeşil ördek gibi buyurun.

0: Oğuz FM reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
2: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı Numara 7 Akdağ Madeni. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32 Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44 enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Eser Metal, Şoför Nalan.

Asma, Edo Sultan yorumu yine sizlerden ulaşan bir istekti. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzi'yle. Hayırlı akşamlar Naloş'um. Tülay Sorgun'dan aramızda. Aşık Maksut Feryadi'den kim bilir istiyorum, canımdan çok sevdiğim oğlum Emirhan'a gelsin ve canım aileme istiyorum demiş. Tülay Sorgun'a selamlar olsun, yetiştirebilirim bilmiyorum ama güzel bir türküdür, sabah dinledik bu arada. Evet, Metin'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatını perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal katkılarıyla Mustafa Taş yayında Dilek Ağacı.

0: Söz verdiğimiz üzere güzel bir Neşet Ertaş türküsü, Gönül Dağı isimli çalışması mekanlarımıza konuk oldu sevgili dostlar. 20.33 Türkiye'nin saatleri, bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efem burası. Yine güzel bir istek parçamız var, Eser Metal katkılarıyla dinleyeceğiz. Evet, metene dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa Eser Metal'de. Sanayi sitesi Turgut Uzağ Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 Atasanayi sitesi E-Blok. Numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubemiz. Samet Cengiz Yetkilimiz 0536-986-3944 iletişim hattımız. Bırakma beni,
1: yollarda
0: sensiz yaşamam. Bırakma beni. Seyit Çekerek'ten aramızda. Selamlı bir yayınlar dilerim Nalan abla, sıradaki şarkı tüm sevdiklerime armağan olsun. Seyit Mahmut Özbek, hoş geldiniz.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden

beni bırakma beni sensin sinşen. Özgür Çayralan'dan aramızda iyi akşamlar. Cansever'den aldanma çocuksu Mahsun yüzüne çalar mısınız demiş ama bu akşam Cansever'den sen ağlama dinlettik. Keşke yetişse yetiştirebilsem. Listeyi alıyorum yine de ama matematiksel olarak mümkün değil bu. Son 20 dakika ve önümüzde daha şöyle bakayım belki yetişir ya. Orhan Gencebaylar, Ferdi Tayfurlar, Hüseyin Aylar yetişmez gibi. Yine de listemizde Aşık Maksut Feryadi ile 5-5-5'e bekliyor. Eser Metal katkılarıyla Cengiz Kurtulmuş.

0: Evet, Orhan Baba'nın en güzel şarkılarından biriydi. Mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. 20.48 sondan bir önce akşam güneşiyle. Artık güneş falan kalmadı. Yetiştiremedim daha. Ben. Koşa koşa geldim buraya kadar soluk soluk. Daha çok şarkı kaldı sondan bir önce. Ferdi Tayfur Eser Metal katkılarıyla yayında.
1: Şu anda Oğuz Efe'me kulak veriyorsunuz.

Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Gıda madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 11 53 0536 671 11 53.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: bünyemizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Beni sormuşsun dün eski bir ahbaba. Ne yapıyor, nasıldır, ne haldedir acaba? Çok merak etmişsen söyleyeyim ben sana. Eski bir Türkiye müptelayım bu sıra.

herkes bana batıyor, dinlemiyorum hiçbir şeyi. Divane meczup gibi bir ileri bir geri. Terk edilmiş mekanlara müptelayım bu sıra. Sebep arıyorum sebepsiz kavgalara. Geziyorum yağmurup düştüğünde sokaklara. Bir ben oluyorum bir de kahrolası karanlık. Azrail'in geçtiği yollara müptelayım bu sıra. Geçmişim yardan, serden, tanımam kimseyi. Selam verseler bile duymam hiç kimseyi. Lal oluverir dilim görünce seni.

0: 차야 비르시가야 밑에가 힘 부스느라
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Can severler, mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

0: bahardaki
1: bu şarkı bölündü, unutma.
0: Bu şarkı bölündü, unutma. Senin şarkın canım bu şarkı, benim eksik yanım bu şarkı. Sen unuttun belki çoktandır ama benim sonum bu şarkı.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Satlısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarımda izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keten ikillenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatlerim. Bu akşam yüreğimin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi ah. Bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah, ah, çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan göçmüş abla.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Saraykent ilçesine atanan Kaymakam Akın Aydın göreve başladı. Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu ve kurum amirleri tarafından karşılanıp hizmetlerin koordinasyonu ve vatandaş ihtiyaçları için işbirliği yapıldı. Sorgun Belediyesi, Sorfest, ana sponsorları, Akyüzler Şirketler Grubu ve Çamlık Otel'in katkıları nedeniyle Mehmet Akyüz'e teşekkür plaketi verdi. Akyüz, ilçenin marka değerini yükseltecek organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 7209,54 KVP kapasiteli güneş enerjisi santrali için 28 Ağustos 2026'da ihale yapacak. Yapım işi 120 gün içinde tamamlanacak. Teklifler yalnızca elektronik ortamda alınacak. Meclis Genel Kurulu'nda çerçeve yasa görüşmeleri başladı. Yeni çözüm süreci kanunu terörle mücadele ve barış adına önemli düzenlemeler içeriyor. Muhalefet ve iktidar partileri yasa üzerinde çeşitli görüşler açıkladı. Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri Yeni Doğan Mahallesi Hüseyin Kahya Parkı çevresinde dilencilik yapan AE'yi yakaladı. Yapılan aramada kişinin üzerinden 25.190 lira çıktı. Para kamuya aktarılırken AE'ye kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldı.
1: Spor.
2: Galatasaray Rafael Leao için Milan'ın 50 milyon euro bonservis talebini yüksek bulurken alternatif Martinelli için temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile deplasmanda karşılaşarak avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sorgun bugün az bulutlu ve açık. Hafif yağmurlu geçecek. En yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık. Güneşli havayla 22 dereceyi görecek. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık. Güneşli havada en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gece.
4: Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde.

0: kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 7337 0544 524 7337. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Gezer oldum yar, gezer oldum. Kara sevda bu heder oldum. Düştüm gurbet ellerine. Mecnundan beter oldum.

0: gün turun alan. Yarime uçur. Hanım görsünler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 7337.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: en güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Benim mevzu çok derinde, kırgınım sana hayat. Hakkını helal et gençliğim, değmeyecek kişiler için seni mahvettim. Öyle çok nefret ettim ki bazı insanlardan Rabbim dedim, canımın yangınına vesile olan yeryüzü cehennem olsun onlara. Çok yaralanır oldu gönlüm, kabuk tutmana bile izin vermiyorlar. Deliler gibi ağlattığınız insana muhtaç kalırsınız umarım. Beni en iyi sen bilirsin ama bu sefer bildiğin gibi değilim. Söyle, seni kim üzdü bu kadar? Seçtiklerin mi, vazgeçtiklerin mi? Hey hayat, daha fazla yorma beni. Ben fazlasıyla öğrendim senin uğruna kaybettiklerimin bedelini. Herkes yolu layığına açık olsun. Ayrılıklar da adamına göre. Kimi Allah'a emanet edilir, kimi Allah'a havale edilir. Güvendiğimiz insanlar değil miydi bizleri yar yolda bırakan? Evle leke fe evla, kırdığın yerden kırılacaksın. Gülmeyi tekrar öğretemezsin, darbeyi çok kez yiyen insana. Sen yine bana nasılsın diye sorma. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En güzeli şükre vurayım. Ben seni sevmekten değil, sana kendimi ifade edememekten yoruldum. Küçükken ben dağıtırdım, sen toplardın. Büyüdüm, şimdi ben dağıldım. Söyle bana, kim toparlayacak beni anne? Yakıp yıktığınız her kalbe muhtaç kalırsınız umarım. Seni de yoruyorum, değil mi yüreğim? Sen de hakkını helal et. Ulan ben sana iyi ki varsın demiştim be. Susmayacağım ama unutmayacağım. Ben ne kalana git derim, ne de gidene kal. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu belirlemiştir zaten. Eğer biri sizi anlamıyorsa onu kendi haline bırakın. Zaman ona her şeyi anlatır. Şu kalsın ki aklınızda, kadının sessizliği vedadır. İnsan bazen sevmediği için değil, yorulduğu için vazgeçer. Bu çizgi düz olduğunda insanlar seni aniden sevecek. Sonradan bilinen kıymetin, kaybettikten sonra farkına varılan değerin, bir de kaçırılan heveslerin telafisi olmaz. Sizi hiç sayanı siz de yok sayın. Bu kadar basit. İnsanlardan bir şey beklemiyorum. Huzurumu kaçırmasınlar yeter. Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin. Hiç kimse yokken hep ben vardım. Bunu unutma olur mu? Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim. Her şeyi unutabilirim ama ihtiyaç anında sırtını dönenleri asla. Hiç kimse bir başkasının sırtındaki yükün ağırlığını bilemez. Olursa olur, olmazsa alıştık zaten. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi.

0: ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle Gülpar ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. 1. şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

Sen tükenme ölürüm sevdiğim. Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adaletini ya?

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

yazık olur ömrümü. Atar mı bilmem, satar mı bilmem. Batımın güneşi batar mı bilmem.

yüzüme, yazık olur ömrüme, yazık olur ömrüme. Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek, kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun. Akta Oğuz Efendi.